Bo aşitiye, bo dostaniye, bratiye, pişgiriye, bara gaynim bistirin.

0: Radyo Veng.
1: Çocuksun sen. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu. Şu samanyolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum, kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen, sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim en az kasabalı aşklar kadar mahcup. Ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar. Ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için. Doğmak diyorsun ölümlülerin işi. Bir de mutlu olanların. Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıklarını yaparsa. Çocuksun sen. Her ayrılıkta imdası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada, o kirlenen ütopyada. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra. Ve sen hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire. Ve her mısrada esirgiyensin, bağışlayansın. Biat ediyorum. Çocuksun sen. Ve bu dünya sana göre değil. Çocuksun sen. Sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutuldum düşerken. Oradayım hala. Sallanıp durmaktayım. Bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor. Gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte. Nesneleşiyor tüm anlar. Dursam ölürüm. Paramparça olur dünya. Çocuksun sen. Sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordun. Bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı. Bunu unutmuyorum. Unutmuyorum. Unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşamüstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer, okyanus diyelim istersen ya da sen söyle. Batık bir gemiyim orada, seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim fırtınalar patlarken. Gövdem köle tacirlerinin barut yanıkları içinde. Ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlusu. Çocuksun sen, büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yeşerdi bir elma ağacı. Soluğumun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım. Bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor. Gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen.

Venk Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: No Wenge Wenge Schmau.

Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönen, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Biz insanlara yemin ettik, imanımız var.

Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık, kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de, tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
3: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
4: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوویر را مکه.

0: lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.

0: Radio Wêng. Radio Wêng. Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
2: Televizyon.
3: Once upon a time, around the year 2003, there began a legend of bloody revenge.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kill Bill mevzunun tamamı. 4 saatlik bu versiyon Kill Bill 1 ve Kill Bill 2 filmlerini tek bir kesintisiz filmde birleştiriyor. Bu kült aksiyon filminin destansı versiyonu yıllarca arşivlerde yayınlanmadan kaldı ve şimdi ilk kez büyük ekranda gösterilecek.
5: Baby, you ain't kidding. That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
4: Aksiyon ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Quentin Tarantino yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Uma Thurman, David Carradine ve Lucy Liu var. İyi seyirler.
6: I've killed a hell of a lot of people to get to this point. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill.
2: Cinevizyon.

Koçtari Delali Benamaya sıra ve golab be peşkiriya www.bambilet.com.tr brevet şe. Bambilet platforma ki dijital akunlever dikarın biletin şanu sinema konsert o gelek çalak yendim bi sinin. Xodivan sadi sad kurdun. Malavan avam sıra ve kardeşinin jibo wan. De hamu platforma da jihane und karın bambilet bi şopinin godarın heja binin xo. Qadir. Blend.

Bana koçları delaliye bitkem ku... Başmen teşekkür. Desmi da. Ve razı bitkem kum başmen kodarı neşa. Sılav dına bakı bostanı gülistanı jivere. Droja hem ne bu hem hatın. Gel ve bir yom ekir ya ve bir yom ekir bu. Men gelak gelak bir yom ekir bu kodarı neşa. Tavaroji derket ya. Bilertim khir ve bereketi bin elisar valatı men. Yani haftiye ki gelak gelak bir kelecan enerjik derbaz bu. Yani şevidin şu havadit. Ahmet free. Yani Ahmet rabu uçu. Ve ki kevok çu asman hat akhali go basa. Ve lazım düşçe verdin keyf keyfa ne tene Ahmet ya bu keyf keyfa gişti. Hem bizim çar parça valet bu yani. Herkes bir keyf kaşı benejiye ki khort do şevedin piroz kirin. O her vesa dol elehe eleha rengin Batman spor bu neyse. Petrol, Batman. Velhasıl, maçet bu navidani bana mesela eleh spor. Yani serkeftin jibo vanji şahiya vanji yamu tukça khort. Avan da girt amadiya da girt. Ev de khısın ev de khısın. Dev aliye din ji dişev berine yani şefte adın mardine merdine de gel muşelist yani evji her duy timi mene merdine jibi serkeft ço evji bu şampiyon bu ço ligadın. Em şu an eji serkeften de khasın piroz vay diken jibo van tam demo ku merdine bi serkeft aşı khuan merdine bu. Are bu şaka şaka taka taka keyf keyf herkesi bu. Dışı heli heli piroz koyun rastlı yaz bir gala gala ki keyf kaçmıyım. Ev rüyen dayık uzar ukana. Ku çıkası keyf kaçtı ben dikenen. Ev kenen jümre her tıştı. Spas kun kenat inen serlevin zaruken kha serlevin dayken kha hun her heben serkeften jubu hamuti maha gishti ha seri hatta bini bini hatta seri en taybeten kurda am disa sıravi kardeşin jubu muş Muşa, Delal, serkeftin şubu Muşeci. İslam'dan bu sarak din. Farkına kem hamı yekin yani. Hun her hemen.

Bale goşları delali, namçın strankadın godar diken, bizden fifi çamadaki, fifi çiye. He, stranek rojda. Dibajan ko... Rojda strankinu xandiyem için ve stranek godar diken, em ved gerin. Kerem ken godar biken godar neyse.

reklamlar. Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16.

0: fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda vaye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her vaha maddes bi çekirna lahmacun ki de u künefe jikir. C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tama de ve gazanın. Jibo amede.
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çiqas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo Sedu Pencivse.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
7: www.bambilet.com.tr Vîmar perê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
8: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
9: The Sıfrey'de çent çandıkarın bencem hev, Le restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Libnane. Set cureyen mezeyan. Goşte biraş dide hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553 968 21 biz. Restorana Zeytuni. Serpe Hatiyeke.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Velhasıl Godare neyse İro davata Pem şimere atıya şandın Dibi davata mı ne İro işkerme Hısrangi bir coş mereli de Eri Hun şibi giren davata Em sırangi davata Godar bıken Govende yani Em Godar bıken Em vet gelen Un arabi da ajun Bajun Ali Hidi bajun Ev çiye Ferman Arabi un dama da ajun Velhasıl Hidi bajun Dama dengi müziki hat Behne ha Frekken Kerem kerem Godar bıken

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond sitesi 6, Diyarbakır.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
8: Tiz yeşkena cüya hudi yevri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet hiviye çim bo dana his kerdine la eşkena bira tedavi kerdiş. Huvirra meke, biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkez Perverde u Şehurmendiye ye Tiryakiye ye Şaredariya Amediye Şaristan'a girdi. Taha Şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi Alo Sevponca Suhiri.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving.

جنی بنو وقتی منی وینو شنو شنو شنو شنو شنو زوری من شنو

0: What matters in Russia is your proximity to power.
1: Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kremlin'in büyücüsü. Rusya, 1990'ların başı. Sovyet sonrası kaosun ortasında parlak genç bir adam olan Vadim Baranov kendi yolunu çizer. Önce bir sanatçı, sonra bir reality show yapımcısı olan Baranov, yükselen bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in danışmanı olur. Gücün kalbinde yer alan Baranov, gerçekle yalan, inançla manipülasyon arasındaki sınırları belirsizleştirerek yeni Rusya'yı şekillendirir. Onu bu tehlikeli oyundan uzaklaştıran tek şey, kontrolü dışında olan çekici Xena'dır. Yıllar sonra sessizliğe gömüldükten ve gizemle örtüldükten sonra Baranov nihayet açılır ve inşasına yardımcı olduğu rejimin karanlık sırlarını ortaya çıkarır.
3: It's a different brand, a politician.
4: Vladimir Putin. What interests me is power.
5: You're using your black magic in the service of power?
2: Gerilim türündeki filmin yönetmenini Oliver Esayas yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Paul Dano, Jude Law ve Alyssa Vikander var. İyi seyirler.
4: I'm not interested in winning the Nobel Peace Prize. I want a war.
1: Cinevision.

0: Radio Veng. Radio Veng. Reklamlar. Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu.

0: kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Reklamlar. Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.

0: hattından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
6: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve gazanen jibo amedi.
7: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: No Wing, Wing'e şimao.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün 2008'de açıkladığı Tehlike Altındaki Diller Atlası'na göre Türkiye'de yok olmuş ya da yok olma tehlikesi altında 18 dil ve lehçe bulunuyor. Kürtçenin Kırmançki lehçesi de bu listede yer alıyor. Kürtçe çalışma yürüten dernek ve kurumlar ile bazı üniversitelerde kimi atölyeler düzenlense de Kırmançki'nin içinde bulunduğu tablo halen kaygı verici. Dil bilimciler başta olmak üzere bu konuda çalışma yürüten dernek ve kurum bunların tümüne göre Kurmançki'nin geleceği eğitim dili olmasına bağlı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceğin etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edildi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat, barış ve demokratik toplum sürecinin barışa ulaşması gerektiğini belirterek kalıcı bir barış için halklar arası eşitliğe vurgu yaptı. DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, 2017 yılında Dersim'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Onur Sefer dosyasını meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yanıtlanması istemiyle verilen soru önergesinde olayın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen etkin bir soruşturma yürütülmediği ve cinayet şüphelerine rağmen dosyanın sürüncemede bırakıldığı vurgulandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bağır Şenliği sonrası hedef gösterilerek gözaltına alınan ODTÜ'lü öğrencilerin ikisi tutuklandı. Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor, Nevroz Park'ta kupa kaldırma töreni düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. Yüz binlerce taraftarın katıldığı kutlamada 7'den 70'e herkes Ahmet Spor renklerine büründü. Törende konuşan Ahmet Spor Kulüp Başkanı Nahit Eren, "Büyük bir şey başardık, büyük kazandık, hep birlikte kazandık, birlikte yürüdük ve bugün bu kupayı bu kente getirdik. Asla inancımızı yitirmedik, size güvendik, bizi asla yalnız bırakmadınız, zorlanmadık mı? Saldırılara uğramadık mı? Ötekileştirilmedik mi? Evet ama asla Ahmet Spor kimliğinden taviz vermedik. Deplasmanlarda bu meydandaki coşkuyu temsil ettik. Bu coşku Ahmet'e bir güzellik katacak. Ahmet Spor'un dili de kimliği de barıştan, kardeşlikten, özgürlükten, eşitlikten yanadır. Birlikte başardık, büyük kazandık." dedi. Şırnak Cizre ilçesinde Statia Kürdi Pervardehia bu Kürdi şiarıyla 4 oturumdan oluşan Botan Kürt Dili Çalıştayı'nda Kürtçe'ye sahip çıkma çağrısı yapıldı. Adana'da 1,5 yaşındaki çocuğunu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne D.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. Mersin'de evden eve nakliyat sektöründe güvencesiz koşullarda çalışan işçiler, yevmiye ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle işverenle yaptıkları toplantıdan sonuç çıkmaması üzerine süresiz iş bırakma grevine gitme kararı aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin Muğla'nın Bodrum ilçesinde 56.17 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlendi. Nevşehir'de hasta yakını, kardeşlerin bıçaklı kavgası arasında kalan 112 acil ekibi balkona kilitlenerek mahsur kaldı. Operasyonla kurtarılan sağlıkçılar ve saldırıya uğrayan gazeteciler şüphelilerden şikayetçi oldu. İzmir'deki Dersimliler geneleksel piknik buluşmasının 29.sunda bir araya geldi. Doğaya yönelik saldırılara ve asimilasyon politikalarına dikkat çekilen etkinlikte birlikte mücadele çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD'nin barış teklifine verdiği yanıtı kesinlikle kabul edilemez olarak değerlendirdi. Trump, İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum, beğenmedim, kesinlikle kabul edilemez, bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ifadelerini kullandı.
İran'da bir süredir tutuklu olan 2023 Nobel Barış Ödülü sahibi Nergiz Muhammed'i sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine tedavi amacıyla kefaletle serbest bırakıldı. ABD ve İran arasında yapılan müzakere görüşmelerine değinen insan hakları aktivisti Ayla Sarabi, idamın kaldırılmasının müzakerelerin temel şartı olması gerektiğini belirtti. İsrail'in 10 gün alıkonulduktan sonra serbest bıraktığı küresel Smut filosu aktivisti Seyf Ebu Kişk, Barcelona'ya ulaştı. Suriye'nin başkenti Şam'da boş bir otobüste meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Bangladeş'te 15 Mart'tan bu yana doğrulanan ve şüphelenilen kızamık vakaları nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 409'a yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD donanmasının İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı. İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Abona Limanı'na demirleyen hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı Hondius gemisindeki yolcular karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlandı. Liman girişine demir atan gemideki 23 ulustan yaklaşık 150 kadar yolcu ve mürettebatın tahliye işlemleri devam ediyor. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 20 derece, Mardin 24 derece, Van 18 derece, Urfa 29 derece, Muş 21 derece, Şırnak 24 derece, Batman 28 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 18 derece, Siirt 26 derece, Adıyaman 27 derece. Döviz kurları: Dolar 45.37, Euro 53.37, gram altın 6.803 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: sifreyê de çend çand dikarin bêncem hev? Li restorana Zeytûnê bersiva me amade ye. Ji Ermeniyan heta Ruman, ji Süryaniyan heta Libnanê. Sed cûreyên mezeyan. Goştê biraştî de hostatî, di masiyan de tezebûn. De her pariyek de çîrokek cuda. Cihekî taybet ku hûn ê bi malbata xwe re bi aramî tehmade vê xwe xweş bikin. Restorana Zeytûnê, vilayên Dicle kentê, telefon 0553-968-2120. Restorana Zeytûnê, serpêhatî yeke.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: تزی اشکنا جویا خود یوری پلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شورمندیه یه تریاکیه یه شارداری آمدیه شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0549-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری
5: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
7: www.bumblet.com.tr وی مال پریجی بی نکن دشیان روشانه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن. او اف مالپر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده. جبا آگاهی زیده تر مالپرا bambilet.com.tr زیارت بکن.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radio Wave.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün 2008'de açıkladığı Tehlike Altındaki Diller Atlası'na göre Türkiye'de yok olmuş ya da yok olma tehlikesi altında 18 dil ve lehçe bulunuyor. Kürtçenin Kırmançki lehçesi de bu listede yer alıyor. Kürtçe çalışma yürüten dernek ve kurumlar ile bazı üniversitelerde kimi atölyeler düzenlense de Kırmançki'nin içinde bulunduğu tablo halen kaygı verici. Dil bilimciler başta olmak üzere bu konuda çalışma yürüten dernek ve kurumların tümüne göre Kırmançki'nin geleceği eğitim dili olmasına bağlı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceğin etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edildi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat, barış ve demokratik toplum sürecinin barışa ulaşması gerektiğini belirterek kalıcı bir barış için halklar arası eşitliğe vurgu yaptı. DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, 2017 yılında Dersim'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Onur Sefer dosyasını meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yanıtlanması istemiyle verilen soru önergesinde olayın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen etkin bir soruşturma yürütülmediği ve cinayet şüphelerine rağmen dosyanın sürüncemede bırakıldığı vurgulandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bağrı Şenliği sonrası hedef gösterilerek gözaltına alınan ODTÜ'lü öğrencilerin ikisi tutuklandı. Süper Lig'e yükselen Ahmetspor, Nevroz Park'ta kupa kaldırma töreni düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. Yüz binlerce taraftarın katıldığı kutlamada 7'den 70'e herkes Ahmetspor renklerine büründü. Törende konuşan Ahmetspor Kulüp Başkanı Nahit Eren, "Büyük bir şey başardık, büyük kazandık, hep birlikte kazandık, birlikte yürüdük ve bugün bu kupayı bu kente getirdik. Asla inancımızı yitirmedik, size güvendik, bizi asla yalnız bırakmadınız, zorlanmadık mı? Saldırılara uğramadık mı? Ötekileştirilmedik mi? Evet, ama asla Ahmetspor kimliğinden taviz vermedik. Deplasmanlarda bu meydandaki coşkuyu temsil ettik. Bu coşku Ahmet'e bir güzellik katacak. Ahmetspor'un dili de kimliği de barıştan, kardeşlikten, özgürlükten, eşitlikten yanadır. Birlikte başardık, büyük kazandık." dedi. Şırnak Cizre ilçesinde Stadia Kürdi Pervardehia bu Kürdi şiarıyla 4 oturumdan oluşan Botan Kürt Dili Çalıştayı'nda Kürtçe'ye sahip çıkma çağrısı yapıldı. Adana'da 1,5 yaşındaki çocuğunu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne D.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. Mersin'de evden eve nakliyat sektöründe güvencesiz koşullarda çalışan işçiler, yevmiye ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle işverenle yaptıkları toplantıdan sonuç çıkmaması üzerine süresiz iş bırakma grevine gitme kararı aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin Muğla'nın Bodrum ilçesinde 56.17 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlendi. Nevşehir'de hasta yakını, kardeşlerin bıçaklı kavgası arasında kalan 112 acil ekibi balkona kilitlenerek mahsur kaldı. Operasyonla kurtarılan sağlıkçılar ve saldırıya uğrayan gazeteciler şüphelilerden şikayetçi oldu. İzmir'deki Dersimliler geneleksel piknik buluşmasının 29.sunda bir araya geldi. Doğaya yönelik saldırılara ve asimilasyon politikalarına dikkat çekilen etkinlikte birlikte mücadele çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD'nin barış teklifine verdiği yanıtı kesinlikle kabul edilemez olarak değerlendirdi. Trump, İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum, beğenmedim, kesinlikle kabul edilemez, bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ifadelerini kullandı.
İran'da bir süredir tutuklu olan 2023 Nobel Barış Ödülü sahibi Nergiz Muhammed'i sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine tedavi amacıyla kefaletle serbest bırakıldı. ABD ve İran arasında yapılan müzakere görüşmelerine değinen insan hakları aktivisti Ayla Sarabi, idamın kaldırılmasının müzakerelerin temel şartı olması gerektiğini belirtti. İsrail'in 10 gün alıkonulduktan sonra serbest bıraktığı küresel Smut filosu aktivisti Seyf Ebu Kişk, Barcelona'ya ulaştı. Suriye'nin başkenti Şam'da boş bir otobüste meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Bangladeş'te 15 Mart'tan bu yana doğrulanan ve şüphelenilen kızamık vakaları nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 409'a yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD donanmasının İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı. İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Abona Limanı'na demirleyen hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı Hondius gemisindeki yolcular karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlandı. Liman girişine demir atan gemideki 23 ulustan yaklaşık 150 kadar yolcu ve mürettebatın tahliye işlemleri devam ediyor. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 20 derece, Mardin 24 derece, Van 18 derece, Urfa 29 derece, Muş 21 derece, Şırnak 24 derece, Batman 28 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 18 derece, Siirt 26 derece, Adıyaman 27 derece. Döviz kurları: Dolar 45.37, Euro 53.37, gram altın 6.803 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Le bajare diroki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda vaye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanın jibo amede.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
5: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Kendi hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90.

0: Bahçe Hazreti Süleyman Caddesi, Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
5: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
6: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
5: Geliyor. O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
7: Dünya artık bana ait.
8: Biz diz çökmeyiz.
9: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
10: Gidelim bebeğim.
6: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQuint yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
11: Gösteri zamanı.
12: Buraya gel.
3: Cinevizyon. Radyo Wang. Radio Wave.

0: Merkez Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberan neviyan ve neşmade. Gore Atlas'ı zuan tehlikede ke rehistina perverdi zanisti u kültüre netevi yubiyayı sarada hazaru heştine de ve şankert Türkiye'de heşti zuani lehçi esteke vindibi yan miyani tehlike vindibiyay şideye. Lehçi kırmançki kurtkizi nadiste de cageno. Her çıkaz zafi komelan u sazgahanke kurtki seroha bitiyeni u zafi zaningahande karge hiberi organize kercisi Ravşake kırmançki cideya hemazi endişeyna. Gore peru komelayan u sazge heyke seroha bitiyeni ke verni de zuan nasiyeni ama yokhe kırmançki gredaye biyayşi zuane perverdeyiyo. İnisiyatifi Yevya Demokratik İra Gül Ser Yıldırım'a diğer kert Yevya Kurdan seri siyaseti uva eke kurduyu nevazeni sarık binzi vini bikeri gani nevazifeye hubicab yari. Nakıl bikeyen o plan kerdiş semede takip kerdişi prosesi varada işe çekani pekekeyi u semede cağırdışı cigera işe adapte komeli encümeni takip kerdişi u koordinasyonu entegrasyonu komeli bero avan kerdiş. Parlamenteri Partiya Demiya Dersimi Aytan Kurdu dosya Onur Seferov Vistu Pançsareke daha zaru hevtiyesine de Dersim'de Bahavayek Şiktar Dünyayı Hübedenaye Kerdrojeva Meclisi. Pişniyaz Zipersi'ke bu açtışı cevaplayışı Veziri Adaleti Akın Gürlek'te Bala Antke Peva Derbaz Beyişi Hevtsaran Ciperse Şikbaş Nevrazya'yo o Peva Şike cinayeti de dosya erey ameya verdayış. Kom xebata zuanî kurdkî botaniyê çar rûniştişî ke cizîre Şirnexî de bi sloganê statuya kurdî û perwerdeyî bi kurdkî vrazya de deng dake wayrê kurdkî vêjî. Ahmet Sporke Kürt Ligi süperi Nevroz Park'ta merasimi bers kerdişi kupa organize kert u şampiyonaya hu piroz kert. Piroz bayi kebesi hazaran temaş şekeri beşler bide hevtura heta hevta isare piro brengi Ahmet Spori bi. Sereke kulübe Ahmet Spori nahit erenke merasimde kısa kerdu va mapil bides kert, mapil serkevte bi piyama kazanç kert, mapya kevti rayir u evruma na kupa ardne bajari. Makat bavariya huvinine kert, maşmara baver kert, şima kati tena neverda. Gelo ma tengasi ne an, heri şema seru ne ameyi, madur ne dayi. Eri lama katu kat nasnameye Ahmet Spori ra taviz ne da. Deplesman de kelecani ne meydani temsil kert. No kelecan do veşiki dahiliye Ahmet'i bikero. Ahmet Spor u nasnameye ezi hete aştiye, brati, azadi, tüdüştiye yo. Mapya kazanç kert, mapil kazanç kert. Dımayı korona işi asayı teyare imyanı tüyü türüp huvani rayvani rayır havayı tırki ke İstanbul'a ver bu katmandu işine semeduke dum yani çerhi korona işi de amedya iş tahliye bi. Sereki şubeye amedi komele haki merdiman Ercan Yılmaz diyarker cağır dişi hakani esasi merdiman gani beşerti çekrona işine bu uva giredayışı reynaye nababete bababete ronayış ya ne verdayışı çekandır nizdi biya işi koke hivya aşti ben o. Kazaya rüya armuşe vanide bazarı hayvanande prodayışık ve cia u kesik dünyayı hubedennaye. Neştişe gami semede kediye şeşere mabene Amerika İran'ı kıymeti nefti bers kert. Bize de bir şey yev nokta des lirayı ke sıbara tepya dervastaro kıymeti motoru nizafe bajarande do dervase sinore hevtay lira bubo. İran'ı vendekari mühendis ya fezayı Erfan Şakurzadeh derde kert. Bi devam bir işe gen bir işe Amerika İran'ı istedik Amerika'yı Donald Trump bi davet kardeşi sereki Çin'i Xi Jinping'i Dohire Supancesi Gulane'de Serda İşk Fermi Pekin'de bir kere o. Fermandarı Piri Hizzi Suriye Demokratiki Mazlum Abdivake Soz Grevteke Tabelaya Adliye Hesekide Kurtki Goanci Cabigiro. Temsilkari verzi siyaseti teberi yevya Avrupa'yı kaja kalasvake kombiya işi vezirani karubarani teberi abeyke Avrup Ruxel'de Brazyano'da haki beşlarani Suriye dobero kalkerdir. Goştar Azizi Mami Peyni Xeberanı Xu Bumanı Veşide
1: No Veng Veng Eşimao

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
2: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Doza Şerdari Bajari Mezin e İstanbul'e Ekrem İmamoğlu u 404 kesin ku hafte u haft juan girtine u bi tohmeta gendeliye ten darzandın duroja huya suyu peyncandı berdevam dike. Dirunuştina suyu çaran A8 Gulane'de Yağmur Cansu Yeşil Yurt u Mustafa Keleş engirti digel parezerin hu parastına hu peşkeş girin. Runuştina İro de bi parastinin din berdevam bike. Yekem Runuştina Doza Şerdari Bajari Mezin İstanbul'e Ekrem İmamoğlu, Şevurmen Devi Necati Özkan u Rojnemevan Merdan Yanarda Kubu Suci Suhuriya Siyasi Dene Tavan Barkır'ın Despekir. Merdan Yanarda, Necati Özkan u Ekrem İmamoğlu bir çapık anketin hündüre dadgehi. La Amede Tekidare Meşa Şazde Gulane ya bi duruşuma gavek jibo aşitiye dahuyani hattayın. De dahuyaniye de banga avetina gavin şember li iktidare hatekirin u banga tevlubuna meşe li gel hatekirin. Meş deydi Şazde Gulane roja şemiye evare saat de hevtan de je kunce jir e girtigehe ya navçaya rezan desbevike u hataber azece ofise bidome. Ligori Müdüriyeta Giştî ya Meteorolojiye li gelek parezgehan baran u bahos tepayin. Rapora havaya ya yazde gulan ediyardike li Anatolia navin deverin hündür en Rojava'ya deryaya reş u Rojalata deryaya reş Bakure Rojalata Anatolia u deverin derdora İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırıkkale, Bilecik, Sakarya, Colemek, Bitlis, Çevlik u Muşe, baran u bahos bibandorbe. Dodoza ku jibo betalkırına nehemin kongreya asayi ya partiya saadeti u tayinkırına reveberike jibo reveberi ya partiye hatubu vekirinde dadgehe serleydan retkir. Dınavbera Şarideriya Bajari Mezin A. Amedi u Komeleya Forma Rehistinin Cuvanan'da protokolek hefkariye hate imzakirin. Hefşaredar Serra Bucak de merasima imzakirin ede ahivi u heviya hu anizman ku evgav dıkade de jubu hurtkırına tekiliyin raste rast bebe sedema hevdanek hevbeş. Baroya Jole Merge Tekildar Emayina Ligeveri Tekiyabu Ubu Sedema Birindariya Zarukeke Dahuyanida. Baroye Banga Pakışkırına Mayin Ankır Uxes Derheqe Berpirsiyarande Lepirsin Bedesbekir. Velatiyeke Suriye'yi yeku li navçaya Eyyubiye ya Rihaye Dujin ku yek juan polis bu ju otomobileke ku ket kanala avdani rizgar kir li naxoşxaneya ku bi birindari hatu bura kirin jiyana xoş desta. Li Elihê trenê rêwiyan li zilameke 64 salî da û birîndar bû. Piştî dermankirina destpêkê ya li ciyê bûyerê ji aliyetimên tendurustiyê ve zilamê birîndar bi ambulansê rakirin nexweşxaneya perwerde û lêkolînê ya Elihê. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin. Hatıra gihandın ku hizmen girtiyen adli yen ku çüne girtigaha girti ya tipate ya bafrayı serdana van kırına rast dilegerina tazihatine. Koma çaremin a koçberin Afrin'e sibaha ini di çerçeve revitiyen vegeri yen rehistin kride li bajare haseke kombun u jivir berbe Afrin'e ve ketenre. Hazar malbat bun du beş u beşe avul anku koma çaremin evara roja şemiye gihişt Afrin'e. Le beşe duyem anku koma pencemin yaku duh serisi beş kamuşluye katibure dühni ve şeve gihişt varihu Afrin'e. Berdevka Wezareta Derve ya İranî İsmail Bekayî got Ali Amerîkî hincî li ser daxwazên bêmentiq ên ku rejîma Îsraîlê pêşkeş dike de israr dike û got dema ku em neçar bimînin şer bikin em ê şer bikin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
3: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0599 929 0566 یانزی آلو سو پانجا سوهیره.

0: بلید نقطه کم نقطه تره وی مال پری جبی نکن ده جیان روشانه ده وی جواره گله کی پیویس به ده بام بلید نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلید نشانو سینما کنسرت و چالاکی چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده. جبو آگاهی زیده تر مال پرا bambilet.com.tr زیارت بکن.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Gösteri de Lali. K de Beno. Kuçan de Beno. Sukan de. Yanzi Parkan de. Araban de. Hemzi Bazaran de. Ça Beno. Vabı bu. بزوانی خو کالی بکه، بزوانی خو هونام ببینه، بزوانی خو بنوسه، بزوانی خو بوانه، زوانی ما هرچی ما.

Sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, s

0: da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wair vecî ziwanê ma.
1: A liberdade tem um preço.
2: Sorry.
1: Freedom has a price.
2: Ben sizi yapamıyorsun. Ama Yasemin'le evleniyorsun.
3: Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
4: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi.
5: Abartma, o kadının benim için hiçbir önemi yok.
6: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Portekiz Aşkı. Kurumsal itibar yönetimi alanında çalışan Yasemin, nişan gecesinde hayatını alt üst eden bir gerçekle yüzleşir. Uzun süredir birlikte olduğu Yaman tarafından aldatılmıştır. Bu sarsıcı olayın ardından dışarıdan kusursuz görünen ama içi boşalan hayatını geride bırakmaya karar verir. Yaman'ın takıntılı takibinden kaçarken düşünmeden Lizbon'a giden bir uçağa biner. Ancak yolculuk beklediği gibi gitmez. Valizi ve parasını kaybeden Yasemin, Portekiz'in küçük bir sahil kasabasına mahsur kalır. Arkadaşı Gönül'ün yardımıyla eski bir taş eve yerleşir. Fakat evi Joyce adında bir adamla paylaşmak zorunda kalması işleri iyice karmaşıklaştırır. İstanbul'daki kontrolcü ve mükemmelliyetçi düzenden kopan Yasemin, Joyce'la kurduğu bu beklenmedik ortaklık sayesinde hem geçmişin yaralarıyla yüzleşir hem de kaybettiği özgüveni yeniden inşa etmeye başlar. Bu yolculuk onun için yalnızca bir kaçış değil, kendini yeniden bulduğu bir dönüşüm hikayesine dönüşür.
4: Yasemin, ben çok pişmanım.
2: I'd like to be friends.
4: I don't need a friend.
2: Biz denize açılmalıyız. Some of us don't realize how lucky we are.
7: To sisterhood.
2: To sisterhood.
6: Komedi ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini İsmail Şahin yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Cansu Dere, Diaga Morgado ve İsmail Demirci var. İyi seyirler.
8: Sinevizyon.

0: Kewirmendî wî Necati Özkan û Rojnamevan Merdan Yanarda ku bi sûcê sixuriya siyasî tene tawanbarkirin dest pê kir. Merdan Yanarda, Necati Özkan û Ekrem İmamoğlu bi çepikan ketin hundirê dadgehê. Li Amedê tekidarê meşa 16 gulanê ya bi duruşuma gavek ji bo aşitiyê daxuyanî hat dayîn. Di daxuyaniyê de banga avêtina gavên şember li iktidarê hate kirin û banga tevlîbûna meşê li gel hate kirin. Meş tê di 16 gulanê roja şemiyê êvarê saet 7 de ji kuncê jêr ê girtîgehê ya navçeya Rezan dest pê bike û heta ber AZC ofîsê bidome. Li gorî müdiriyeta giştî ya meteorolojiyê li gelek parêzgehan baran û bahos tê payîn. Rapora hawayê ya 16 gulanê diyar dike li Anatolya'ya navîn deverên hundir ên Rojavaya Deryaya Reş û Rojalata Deryaya Reş, Bakurê Rojalata Anatolya û deverên derdora İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırıkkale, Bilecik, Sakarya, Colemek, Bitlis, Çevlik û Muşe, baran û bahos bi bandor be. Dodoza ku ji bo betalkirina nehemîn kongreya asayî ya Partiya Saadetê û tayînkirina rêveberekê ji bo rêveberiya partiyê hatibû vekirin de dadgehê serlêdan ret kir. Di navbera şaredariya bajarê mezin a Amedê û komeleya forma rêxistinên civanan de protokolek hevkariyê hate îmzekirin. Hevşaredar Serra Bucak di merasîma îmzakirinê de axivî û hêviya xwe anî ziman ku ev gav di qadê de ji bo xurtkirina têkiliyên rasterast bibe sedema hevdanek hevbeş. Baroya Colemêrgê tekildarê mayîna li Geverê teqiya bû û bû sedema birîndariya zarokekê daxuyanî da. Baroyê banga paqijkirina mayînan kir û xwest derheqê berpirsyaran de lêpirsîn bê dest pê kirin. Welatiyekî Sûriyeyê yekû li navçeya Eyyûbiyê ya Rihayê du jin ku yek ji wan polês bû ji otomobîlekê ku ket kanala avdanê rizgar kir li nexweşxaneya ku bi birîndarî hatibû rakirin jiyana xwe ji dest da. Li Elihê trenê rêwiyan li zilamekê 64 salî da û birîndar bû. Piştî dermankirina destpêkê ya li ciyê bûyerê ji aliyê timên tendurustiyê ve zilamê birîndar bi ambulansê rakirin nexweşxaneya Perwerde û lêkolînê ya Elihê. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpê kirin. Hatra gihandin ku xizmên girtiyên edlî yên ku çûne girtîgeha girtî ya tîpa te ya bafrayê serdana wan kirine rastî lêgerîna tehzîhatine. Koma çaremîn a koçberên Efrînê sibeha înê di çerçeveya revîtiyên vegerê yên rêxistinkirî de li bajarê Hesekê kombûn û jiwir ber bi Efrînê ve ketin rê. 1000 malbat bûn du beş û beşa ewil anku koma çaremîn êvara roja şemiyê gihişt Efrînê. Lê beşa duyem anku koma pêncemîn ya ku duh serê sibê ji Kamişloyê ketibû rê duhnî vê şevê gihişt warê xwe Efrînê. Berdevka Wezareta Derve ya Îranê İsmail Bekayî got, Aliyê Amerîkî hîn jî li ser daxwazên bêmentiq ên ku rejîma Îsraîlê pêşkeş dike de israr dike û got dema ku em neçar bimînin şer bikin, em ê şer bikin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgelkom'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
3: Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor.
1: Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
4: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Ving.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Mahmut tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Sıfreyde çen çandıkarın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goş de braş dide hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyekte çirokek cuda, ciheki taybet gu, hunebi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553 968 21 Restorana Zeytune Serpehati Yeke.

0: İnek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Wayne.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli 12. yargı paketi ile özel yasa arasında bir bağlantı bulunmadığını belirterek özel yasaya dair beklentimiz sürüyor, bayramdan sonra denmişti, diğer bayrama neredeyse 2 haftadan az zaman kaldı dedi. Temelli, Adalet Bakanlığı'nın 12. yargı paketinin Ekim'e kaldığını açıkladığını belirterek toplumun artık tahammülünün kalmadığını söyledi. Temelli, insanlar bir an önce bu tükenmiş olan adalet meselesine, özellikle infaz kanunu, terörle mücadele kanununda yapılacak olan değişikliklerle bir çare bulunmasını istiyorlar dedi. Demokratik Birlik İnisiyatifi kuruluşunun birinci yıl dönümüne dair yaptığı açıklamada herkesin birlik çatısı altında yer alması gerektiğini belirtti. Sonar Araştırma Şirketi Nisan ayında gerçekleştirdiği son seçim anketi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Anket sonuçlarına göre AKP %32.3 oy oranı ile birinci parti konumunu korurken CHP %31.4 ile iktidar partisini çok yakından takip ediyor. Araştırmada üçüncü sırayı %9.9 oy oranı ile DEM Parti alırken Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin oy oranı %7.2 olarak ölçüldü. Bir dönem anahtar parti konumunda olan İYİ Parti ise %6.1 oy oranıyla 5. sırada yer aldı. Zafer Partisi ile yeni kurulan anahtar partinin %3.3 ile aynı oy oranına sahip olması anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu. Yeniden Refah Partisi %2.7 ile düşüş eğilimini sürdürürken Büyük Birlik Partisi %1.5, Türkiye İşçi Partisi ise %1.2 oranında destek buldu. Diğer partilerin toplam oy oranı ise %1.2 olarak kayıtlara geçti. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Burcu Köksal, MK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi dedi. Köksal ise bu gelişimlerin ardından CHP'den istifa etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiası gündem olmuştu. Almanya'dan gelen parlamenter ve sendikacılardan oluşan heyet, tutuklu bulunan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile dayanışmak amacıyla sendikanın genel merkezini ziyaret etti. Sendika temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunan heyet, davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Ziyaretlerde yarın Antep Adliyesi 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi saat 10.15'te çok sayıda sendikanın katılımıyla adliye önünde basın açıklaması da yapılacağı belirtildi. Türkiye'de en çok kullanılan isimler açıklandı. Verilere göre erkeklerde Mehmet, kadınlarda Fatma, soyadlarında ise Yılmaz ilk sıralardaki yerini korudu. Çağdaş Hukukçular Derneği 103 gündür açlık grevinde olan Tuğçe Nur Özbay'ın yasal haklarının gasp edildiğini belirterek cezaevi idaresine keyfi uygulamalarına son verme çağrısı yaptı. Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 198 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Batman, Diyarbakır Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Esra Ersoy adındaki kadın yaşamını yitirdi. Hakkari Yüksekova'da kesici aletle ağır yaralanan psikolog Yusuf Duman'ın durumuna ilişkin yapılan açıklamada tedavisinin sürdüğü belirtilerek sosyal risk haritası projesinde çalışanların güvenliğinin dikkate alınmadığı aktarıldı. Mardin'in Derik ilçesinde evin avlusunda geri manevra yapan aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Muğla Milas'taki Akbalen Ormanı çevresinde bulunan tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için 42 gündür tutuklu bulunan Esra Işık hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 7 Haziran 2024'te Sedef Güler'in katledilmesine ilişkin görülen karar duruşmasında fail Yavuz Güngör'e ağırlaştırılmış müebbet Fırat Baykara'ya 18 yıl hapis cezası verildi. Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yüksek hızlı tren kazası ile ilgili davanın duruşması bilirkişi raporunun hazırlanmaması nedeniyle 15 Eylül'e ertelendi. Sivas'ta kene tutunmasının ardından rahatsızlanan 60 yaşındaki İlhan Cevahir, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan Cevahir'in yaklaşık 10 gün önce vücudunda kene tutunduğu öğrenildi. Bursa'nın Ninifer ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uludağ Çetin'i katleden Atilla Çetin'e müebbet hapis cezası veren mahkeme daha sonra haksız tahrik indirimiyle cezayı 23 yıla düşürdü. Çorum'da hastaneden çeşitli malzemeleri dışarı çıkardıkları iddia edilen 7 çalışan hırsızlık ve dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Handius yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı 2 kişinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Netanyahu, İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek için ABD'nin kara harekatına hazır olduğunu iddia etti. Gerilimin tırmandığı süreçte Netanyahu, 3.8 milyar dolarlık ABD yatırımını durdurmayı ve yeni bir ortaklık modeline geçmeyi teklif ederken, ABD kamuoyunda İsrail'e olan destek tarihi zirveye geriledi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Reklamlar. Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs.

0: indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: تو جی دکاری دی جیانا خود رو پلک نو وکی هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
7: www.bambilet.com.tr Vimal Parijibi neken de jiyana rojana da ve jivara gereki pevis be De bambilet.com.tr de hunde karen hem biletin şano, sinema, konsert o çalakiyin çandin yen din bistinin Hemji huneru keyf xaşi bişopinin o beşar beben O ev malper be zamanı Kurdi, Türki o İngilizi hizmet edede Jibo agahiyen zedetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin
1: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
8: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli 12. yargı paketi ile özel yasa arasında bir bağlantı bulunmadığını belirterek özel yasaya dair beklentimiz sürüyor, bayramdan sonra denmişti, diğer bayrama neredeyse 2 haftadan az zaman kaldı dedi. Temelli, Adalet Bakanlığı'nın 12. yargı paketinin Ekim'e kaldığını açıkladığını belirterek toplumun artık tahammülünün kalmadığını söyledi. Temelli, insanlar bir an önce bu tükenmiş olan adalet meselesine, özellikle infaz kanunu, terörle mücadele kanununda yapılacak olan değişikliklerle bir çare bulunmasını istiyorlar dedi. Demokratik Birlik İnisiyatifi kuruluşunun birinci yıl dönümüne dair yaptığı açıklamada herkesin birlik çatısı altında yer alması gerektiğini belirtti. Sonar Araştırma Şirketi Nisan ayında gerçekleştirdiği son seçim anketi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Anket sonuçlarına göre AKP %32.3 oy oranı ile birinci parti konumunu korurken CHP %31.4 ile iktidar partisini çok yakından takip ediyor. Araştırmada 3. sırayı %9.9 oy oranı ile DEM Parti alırken Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin oy oranı %7.2 olarak ölçüldü. Bir dönem anahtar parti konumunda olan İYİ Parti ise %6.1 oy oranıyla 5. sırada yer aldı. Zafer Partisi ile yeni kurulan anahtar partinin %3.3 ile aynı oy oranına sahip olması anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu. Yeniden Refah Partisi %2.7 ile düşüş eğilimini sürdürürken Büyük Birlik Partisi %1.5, Türkiye İşçi Partisi ise %1.2 oranında destek buldu. Diğer partilerin toplam oy oranı ise %1.2 olarak kayıtlara geçti. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Burcu Köksal, MK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi dedi. Köksal ise bu gelişimlerin ardından CHP'den istifa etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiası gündem olmuştu. Almanya'dan gelen parlamenter ve sendikacılardan oluşan heyet, tutuklu bulunan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile dayanışmak amacıyla sendikanın genel merkezini ziyaret etti. Sendika temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunan heyet, davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Ziyaretlerde yarın Antep Adliyesi 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi saat 10.15'te çok sayıda sendikanın katılımıyla adliye önünde basın açıklaması da yapılacağı belirtildi. Türkiye'de en çok kullanılan isimler açıklandı. Verilere göre erkeklerde Mehmet, kadınlarda Fatma, soyadlarında ise Yılmaz ilk sıralardaki yerini korudu. Çağdaş Hukukçular Derneği 103 gündür açlık grevinde olan Tuğçe Nur Özbay'ın yasal haklarının gasp edildiğini belirterek cezaevi idaresine keyfi uygulamalarına son verme çağrısı yaptı. Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 198 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Batman, Diyarbakır Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Esra Ersoy adındaki kadın yaşamını yitirdi. Hakkari Yüksekova'da kesici aletle ağır yaralanan psikolog Yusuf Duman'ın durumuna ilişkin yapılan açıklamada tedavisinin sürdüğü belirtilerek sosyal risk haritası projesinde çalışanların güvenliğinin dikkate alınmadığı aktarıldı. Mardin'in Derik ilçesinde evin avlusunda geri manevra yapan aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Muğla Milas'taki Akbalen Ormanı çevresinde bulunan tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için 42 gündür tutuklu bulunan Esra Işık hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 7 Haziran 2024'te Sedef Güler'in katledilmesine ilişkin görülen karar duruşmasında fail Yavuz Güngör'e ağırlaştırılmış müebbet Fırat Baykara'ya 18 yıl hapis cezası verildi. Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yüksek hızlı tren kazası ile ilgili davanın duruşması bilirkişi raporunun hazırlanmaması nedeniyle 15 Eylül'e ertelendi. Sivas'ta kene tutunmasının ardından rahatsızlanan 60 yaşındaki İlhan Cevahir, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan Cevahir'in yaklaşık 10 gün önce vücudunda kene tutunduğu öğrenildi. Bursa'nın Ninifer ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uludağ Çetin'i katleden Atilla Çetin'e müebbet hapis cezası veren mahkeme daha sonra haksız tahrik indirimiyle cezayı 23 yıla düşürdü. Çorum'da hastaneden çeşitli malzemeleri dışarı çıkardıkları iddia edilen 7 çalışan hırsızlık ve dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Handius yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı 2 kişinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Netanyahu, İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek için ABD'nin kara harekatına hazır olduğunu iddia etti. Gerilimin tırmandığı süreçte Netanyahu, 3.8 milyar dolarlık ABD yatırımını durdurmayı ve yeni bir ortaklık modeline geçmeyi teklif ederken, ABD kamuoyunda İsrail'e olan destek tarihi zirveye geriledi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler. Fighting is the point. It's the best show in town.
2: What happened to your face?
3: I walked into a door.
2: How many times?
4: Cinevision.
5: Radio Wave. Radio Wave.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Le bajare diruki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tamade ve gazanın jibo amede.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
5: Sıfreyde çen çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyin mezeyan. Goşte biraş dide hostati, de masiyanda tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hunebi malbata akhore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpey Hatiyeke.
6: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
8: تزی اشکنا جویا خود یوری پلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یونا رایر ممکنو مرکز پرورده و شورمندی یه تریاکیه یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا تا Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sevponca suhiri.
0: Kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
9: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
10: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبو آگاهین زده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Tezgel Marketler'de 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın.

0: تو جی دکاری دی جیان آخوه در رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداریه تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555-051-0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan, 16 Mayıs.

0: haklarından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Every mystery forms a complex web. A Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
2: Fighting is the point. It's the best show in town.
3: What happened to your face?
0: I walked into a door.
3: How many times?
4: Cinevision.
5: Radio Wayne.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

evin ve evin daran ne kuşin. İnku dibin sedama kuştena keç u jinin me, hem ber wonder bikevin. Namus azadiye, namus xwedî derketina mirovahiye, namus hem ber derketina mijifroşiye.

Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Mamit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana

lira 95 kuruş. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için. Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

havası ha. Gidilmesi zor yerler var, gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan, gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

Abim de yaralıydı. Yürüyor yanımda, hiç konuşmadan. Eve yakın bir yere geldik, tam azıcık çıkacağız yukarı. Sonra kayboldu, bilmiyorum abi. Herhalde düştü öldü, ben de anlamadım. Yalnız yaralı olduğunu biliyorum. Kan kokuyor yavrum, hala o koku gitmedi benim şeyimden. Çok kötü bir koku.

0: اوه اخ هاي واي زمان هاي
1: يوك kemikleri ne oldu? Kemiklerini bir mezara koyup da gidip ziyaret edemedim. Toprak oldu. Abim de toprak oldu yavrum. Allah hiç kimse demez. Gelmesin.
2: Radyo Veng.

شمالاني روشني قلبي.

da kar, odamız ılık. Gözlerim ılık ılık damlarken boş kadere, anlattın bana ağzı sarımsak kokan bir oğlanla yattığını.

Kıskandım Gogen'i tayit ilim. Terlemiş vücudunu silerken cüzdan mikrobunu ve yaktığı kulübesini. Saçların bağlamıştı ellerimi muz kokulu. Güneşi doğurmuştuk ölücüsü. Martı çığlıklarıyla bir sahil kayalığında nefesin

kahrettim her şeye o gün. Babanın şarap çanağına, doğan güneşe, Gogen'e, kadere, sana ve bana ve bir de gittiğin arabanın tekerine.

Evet. Ne diyordum arkadaş? Diyordum ki ben bu zıkkımı içmek için içerim. Ama içerken düşünmem neden içiyorum diye. Daha sonra yaparım hayat felsefesini. Sırayla olurum Fatih, Selim, Kanuni. Bazen kadın hamamında tellak. Bazen Kristof Kolomb. Napolyonken düşünürüm Elbe'de geçen günleri. Timurken Beyazıt'ı yenişimi. Bir kere Aristo'nun hocası olmuştum. Ona verdiğim dersle gurur duymuştum.

Bazen Jeanne d'Arc'ı kurtarmak için çalışan bir kahraman, bazen odununu ateşleyen bir cellat olurum. Eğer daha da içersem Shakespeare halt etmiş derim karşımda. Salyalı dudaklarımdan yayık sesim.

acırım önde yalpavuran sarhoşun zavallı halini. Ukalalık işte derim, meme lazım senin. Kendine bak, sen de bir serserisin, bir sarhoş. Ve yavaş yavaş kaybolur acı kahkahalarım izbe sokaklarda. Yavaş yavaş kaybolur benliğim.

Kekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar. Umutlar ve insan olan ne varsa. Bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 kurşun, Nevala kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar. Duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı ve dağlara sevdalanırdı. Karabasan gecelerin sabahlarında direnmek kalırdı Kürt'e. Yaşamanın bir başka adı direnmekti.

ستران باران داغ و تاریخ.